0: Kravacı. Kravacı. Daha dur.
1: Dardana.
0: Çiçek Ababa. Kravacı. Kweka. And Kifral.
1: You're listening to the Hot FM Network.

0: Kravacı.
1: Kravacı.
0: Dadu.
1: Dardana.
0: Bir fırsat.
1: Bir fırsat.
0: Çiçek Ababa. Davapşa. Kueta. And Çitral.
1: You're listening to the Hot FM Network.